Ey evina dilimin Roniya çavimin Mündiriya tekülle Kes kuy soru deramın.

böyle çipkem de desteliye eş mene hum khari gaddare ye yo ya böyle çipkem.

Memure cama. Na kanya de la bishare de da sta tu cuma de de sma jeri cuma de sma jori. Na di se zeri de se de kam ru ni se yek yek kurmanja yek ajma yek. Allah Resulü Asimine Çümeni Cem Yandaşı da Türkiye mi diye kapın zırağı çabı kirli biz mi teyli çapın vereyce porka canan kandile. Gerdemde racun da kondarayan tabi çartil ya bizim ise aşka bu ayısı bir vermir antara değerdir bazı bir adı fırın kemin eve seyhavi dina barış gülya. Mesel kadar tavan dedi ki Rami Şan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanına dey Ahmet ile terzeydi hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gerdin ekhap kap geber kuhara le kerem kim geli yaban oldu no çıkavarın. مچیل بیان ترد و ترد باقر اگو دیر شمان خیال و خمکین رگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل اخلیل عربه بسر راس بیر ربینه بای کرد بای شر کرد بای غرب چه بر راس مده اگمینه از این شمین جمع انگازی داجم امدیه کبن درابه چپن دریجه پرکش ناب قندیل گردن زره پنانی دکتره که دولت جوید اتیه چنده که دستانه کتیا خیال و خمان

vento o del vesce, uner o unermend, hel best o hel bestevan, dengi kamşlo gohdar bikin, dengi kamşlo radyo kısarıya internet, hevya mebikin.

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi, yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihav vipirsin, lewd nava zmani mekevi, be axaftin, zor başi.

Mahmud Qızıl Jüveye Uni Cuhaniya Xo Dijiye Başta Dijivini Başta Reberiya Başta Bidin Dervas Kirini Wallahi Cuhani Diçe Koşmani Ehtiyari Te

0: Franchement, mon rouge. Mon banner.
1: Babana
2: ne önce müstahmi isterim?
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Merhaba Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın
1: lan?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyaro. Kula plaza hop kabeşe çay hususi. Bela kadar hat çay hoş bu kilime de çeki. Haydi bir hadi.
2: La la çiriyani ma hacay. Halisi uy kahve kahve.
0: La ya çiribila. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta zukha. Şuf şlon

0: işte az eser birinci çekim.
1: Ana çıma ulo reta kavini gotun biter nabe. Mişter goti yek sergirare, sergirare.
0: Dudur kutu paçayı kodat kıtıldıra siyare dişiti başta galaj mırteji. Hama azarım zeser birinci çekim, makarız ite.
1: Keçe binave ilahi azete bidim ber buksa azete bina anayinim ha.
0: Mişter go birinci yani birinci.
1: Keçe mişter go sergirare, ali sergirare. Gotu dakka be bu iserete.
0: Hama vallahi zeser birinci çekim.
1: Deser birinci çekim. Eke kobi bide he. Dehe.
0: Ne
2: yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Ey evina dilê min, roniya çavê min, min biriya te gülê, kes kuy sur dera min.

Gerdan'ı Ali Fenani, Gerdan'ı Kazan'ı Boğaz'a Türk'ü Fenani Kule'ye Kevay'ı ile Vatan'ı ki Fenani Kağsa'yı da Seka'yı Tıfay'ı Tülli Peyti Fenani Hubra Kalema'yı Dıran'ı Hul Fenani Hava Mırcan'ı Sinye Sipi Fenabelek Yaber Faşya'yı Bingul'ı Sipi Kelatek İçya'yı O Allah Zerre Hul Kutab'ı Eşya Şare ve Hama'yı Şüret'e Teyli'ye Mine Kalış'ı Nehi Nebun'ı Cusur'u Sermay'ı Amr'ı Mesir Dekdal Beçen Teyli Sipir'i Çenam'ı Feyda Abi Seyir Mükemmel'e Sümeyi Hayya Dünya Hoş Eva Bezi Ve Aklı Kim Geli Gündü Cina'nı La la sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazeli teheli amizliğimi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azi ve sübün yetu seyir bi kemal kırabı tu deyne kabı de hayya dünya koşava be Azi edi derdi edile kurabı beycun teyni Kundu ve sübün ye kavadı mürün bi beycun teyni Adı şüştü ve sübün ye bi beycun teyni Kefen kirin bi beycun teyni Şere midane bir tavanı şedil abi beycun teyni Tu deyne kabı ve sübün ye damıştır daranı darbe sabı beycun teyni Bire kısım bi beycun teyni Bire midane kabrı kabristani bi beycun teyni Danime kabrı reşit tarih bi beycun teyni سوالا کردن کرد آب بیرون تیلی ترقی نامه لذا بیرون تیلی تیسر شالی ما خشاد کردن بیرون تیلی بیش تر خم داد کردن بیرون تیلی شالی بکاری بخیلی حسالی داد بیرون کردن بیش تر یا خشاد

Gözüm alem harap. Ey dilbera gerdan latif, ve nazika kamet elif, kamet jireyhana hafif, ve ren ezim alem harap.

ey evina dilê min, roniya çavê min. Min diriya te gülê, kes kuy sur zera min.

0: Franchement, mon rouge. Mon banner.
1: Babana
2: ne önce müjdemi isterim?
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!